aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonunda milletvekilleri hazırlanacak rapora ilişkin görüş ve önerilerini sundu. Milletvekilleri raporda akran zorbalığına sıfır tolerans, dijital vatandaşlık eğitimi, risk altındaki çocuklara erken ulaşabilen bir sistem, Rütük yasası ve bireysel silahlanmaya ilişkin önerilerin yer alması gerektiğini belirtti. Masak Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerinde yaptığı bağışların hangi kişi veya şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig

0: Ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Sevdalara karıştım, aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni, ben artık her şeye alıştım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplanacak. Düzenlemenin komisyon aşamasının ardından genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. AFAD Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Marmaris'e 73,6 kilometre mesafede olduğu öğrenildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımını tiyatro diplomasisi olarak nitelendirerek gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1801'e yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada Bordo Mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi, Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama en iyi. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

0: örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz artık suç örgütleri ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbiri bir yere kaçamaz. İşledikleri suçları yanlarına bırakmayacağız," dedi. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce derneğin yönetimine kayyum atandı. Kararda ayrıca derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında makine arızası yapan 119 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi römorkörler eşliğinde Doğan Arslan demir sahasına demirletildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1801'e yükseldiği bildirildi. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi, Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gucun

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühimmatların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühimmatların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta 10 binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan

Son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: olsun.
1: Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben tüm Erkan Söğütlü mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. İyi müziği yine bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşacağız 120 dakika yakın. Yerlerinizi almaya devam edin. Keyifli bir müzik arasıyla yine bir soluklanalım. Sonrasında yeniden buradayız.

7 Ağustos 2026 günlerden Cuma, haftanın en sevilen günlerinden birisi değil mi? Çünkü haftanın son çalışma günü ve daha çocukluktan beri hep böyle Cuma olunca tatil başlardı ya. O yüzden Cumaların yeri bizde ayrıdır diyelim efendim. Günün keyifli şarkılarıyla festival sizlerle olmaya devam ediyor. En mutlu gün Cuma'da.

anda düzenlediği LGS sınavının ardından tercihler de yapıldı ve tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta 2 gün önce açıklandı. Sınavlı öğrenci olan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü dolmuş. Yerleştirme oranı ise bu yıl %95,76 olmuş efendim. İlk yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye'nin en yüksek puanlı alan liseleri de belli oldu buna göre. Zirveden sona doğru şöyle bir inceleyeceğiz, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Güne dair sevilen şarkılarla festivale yolculuğumuz devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 13 Haziran'da düzenlediği LGS'nin sonuçları açıklandı dedik ve yerleştirmeler de tamamlandı. Buna göre Türkiye'nin en yüksek taban puanlı öğrenci alan 20 lisesine şöyle bir baktık efendim. Zirvede İstanbul Erkek Lisesi yer alırken onu Kabataş Erkek Lisesi. Kabataş Erkek Lisesi İngilizce takip ettiği 2-3 sırada. 4. sırada Galatasaray Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Çağlaoğlu Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi gibi liselerde bunları takip ettiğine, Kartal Anadolu İmam Hatip de listede yerini aldı. İlk onda görüyoruz onu da. O da çok konuşulan liselerden biliyorsunuz ki son dönemlerde. Kadıköy Anadolu'yu da yine bu listede görebiliyoruz değerli dinleyenler. Günün keyifli şarkılarıyla festival devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Güne dair sevilen şarkılarla 7 Ağustos 2026 Cuma gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde keyifle geride bırakmaya devam eden tüm şarkıları dinleyicilerimizi selamlayalım efendim. Güzel bir gün olsun, hafta sonu planları da yavaş yavaş devam ediyor. Şöyle Cuma gününde hafta sonuna dair hatırlatmalarda bulunalım. Bugün de başladı gerçi o yoğun sıcaklar, yarın da devam edecek en noktasında. Bu yükselen nemle birlikte aslında termometreler ne kadar 35 dese de belki 50-55 dereceleri bile hissedeceğiz nem. Çünkü çok artıyor ve hissedilen sıcaklığın da beraberinde artması bekleniyor, hatırlatalım.

itibariyle yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Benzin ve petrol fiyatlarındaki değişikliklere şöyle bir göz atalım. Otomobillerinde beni dinleyenler için petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıtta da indirim geliyor. Brent petrolün 80 doların altına sarkmasının ardından benzinde 4,33 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. İndirimin akaryakıt pompalarına yansımayacağı, tamamının özel tüketim vergisine mahsup edilmesi beklenirken son kararı üst makamların vereceğini de belirtelim. Ne yapılmıştı bu İran savaşı başladığında? Petrol fiyatları çok artınca devlet de bir özel tüketim vergisine bir eşel sistem getirmişti. Yani zam geliyordu petrolü ama devlet alacağı vergiden kısarak bu zamın vatandaşa yansımasına engel oluyordu. Sonra fiyatlar düşmeye başlayınca da tabii ki ne yapıyor devlet? Orada zarar ettiği vergiyi bir şekilde alacak tabii. Şimdi de işte o vergileri gelen indirimlerle birlikte toplamaya başladı.

Günaydın sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Çiftçilerin zaman zaman isyanlarını duyuyoruz değil mi efendim? Şimdi yine bir çiftçinin bir isyanı. Çiftçi Sergen Doğan tarlada toplam 150 bin liraya satabileceği 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı. Çuvallar 10 dakika içinde tükendi. İzdihamı da polis ve zabıta ekipleri önlemiş değerli dinleyenler. Ürünler tarlada 25 liradan alıcı buldu ve 50 dekar arazisinde 300 tondan fazla üretim yaptı. Rekolteden ve satışlardan memnun olan genç çiftçi kardeşiyle birlikte ürünlerini traktöre yükledi ve pazar alanında ücretsiz dağıtım yapacağını bir gün önceden de sosyal medya üzerinden duyurdu. Helal olsun vallahi ya böyle üreticilere. Gerçekten bazen de bazıları da işte isyan ediyor. Milletin cebine işte uygun fiyatlara vermiyor. Atıyorum domatese diyor ki çok yüksek rakam. İşte zarar ediyor. Diyecek belki çiftçi verse ne yapıyor? Döküyor bu sefer. Aslında bu eylemler yerine bu gibi tepkiler de güzel sonuçlar doğurabilir bence.

Günün keyifli şarkılarıyla yolculuk devam ediyor. Sigara içmek size ve sağlığınıza, çevrenizdekilere zarar verir efendim. Bu aralar cüzdanınıza da giderek zarar vermeye devam ediyor. Sigaraya bir zam daha yine çünkü. En pahalı sigara 140 lira seviyesine

yükselmiş, bir grup daha sigara fiyatlarını yükseltmiş. Satılan en ucuz sigara 120 lira olmuş efendim. Artan vergi maliyetlerinin etkisiyle şekillenen yeni listede hazır paket sigaraların yanı sıra 50 gramlık sarmalık kıyılmış tütün paketlerinin de yeni perakende fiyatı 150 lira olmuş efendim. Sağlığa zarar veriyor, cüzdana zarar veriyor. Bırakmanın zamanıdır belki de, değil mi?

Google yapay zeka alanındaki üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti değerli dinleyenler. Bizi de yakından ilgilendiriyor bu değişiklik çünkü. Şirket Google DeepMind'in kıdemli başkan yardımcılığı görevine ODTÜ mezunu Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu'nu getirmiş. Kavukçuoğlu yeni görevinde Google'un yapay zeka araştırmaları, Gemini modeli ve geliştirici ekiplerin yönetiminden sorumlu olacakmış. Bundan böyle.

durmakla kalmayıp kas organlarını da adeta süper şarj eden yeni bir antioksidan bileşik keşfetti. Fareler üzerinde başarıyla test edilen bu devrim niteliğindeki buluş, yaşlılıkta bile güçlü kaslara sahip olmanın kapısını aralıyormuş değerli dinleyenler. Araştırmayı yürüten biyolog diyetikleri bu sonuçların beklentilerin çok ötesine de geçtiğini ifade etmiş. Gerçekten bilim hızla ilerliyor. Bakalım ne olacak bu işin sonunda, değil mi?

0: Avrupa genelinde giderek derinleşen kamyon şoförü eksikliği küresel tedarik zincirini de kopma noktasına getirdi. Aylık 137.500 lirayım olan maaş tekliflerine rağmen çalışacak personel bulamayan nakliye şirketleri çareyi deniz aşırı ülkelerden işçi getirmekte ararken krizin nakliye maliyetlerini ve teslimat sürelerini dünya çapında da olumsuz etkilemesi bekleniyormuş.
1: Bakalım.

SpaceX'e ait bir Falcon 9 roketinin görevini tamamladıktan sonra uzayda kontrolsüz şekilde sürüklendiği üst kademe yaklaşık 18 ay sonra ay yüzeyine çarptı. Bilim insanları şimdi çarpmanın izlerini doğrulamak için yeni krateri arıyorlarmış değerli dinleyenler. Çarpma bu arada uzay çöpleriyle ilgili tartışmayı da yeniden gündeme getirdi. Uzay çöpleri risk oluşturuyor mu? Artık bence bu soruyu sormaya gerek yok. Risk oluşturduğu şüphesiz bir gerçek görebiliyoruz, değil mi?

Yaşayabilmek adına festivalde ben Tüm Erkan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Pazartesi gününde yeniden keyifli şarkılarla festivalde burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: 1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

gölge, uzandı sevince, durdu düşünce. Ah birim sevince olmazsa deyince, yağsın yağmur gözlerim.

Maxi Show. Ariel Sanji Maxi Show. Ariel. Maxi Show. Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Baksı Show başlıyor. Baksı Show.
8: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
9: Gözleri.
10: Ortasıyla muhteşem.
9: Ne çok çekici.
11: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Baksı Show başlıyor.

acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu, Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Saatlerimiz 20.28'i göstermekte. Program başladı. Yo, 20.26 mı? Saat kaç ya? Hemen aydınlatıyorum. 20.26. Saatlerimiz 26. Ha, diğer monitörde 28 gözükünce öyle. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 22'ye kadar buradayız. 22'ye kadar en farklı radyo programı dinlemekte olacaksınız. Havalar her geçen gün daha mı sıcak oluyor, yoksa havadaki nemden mi kaynaklanıyor bu sıcaklık? Çözemedik. Birazdan Instagram üzerinden canlı yayınımızı aktif hale getireceğiz. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir. Instagram adresi MaxiShow1. Instagram adresinden sizler de aramıza katılabilirsiniz. Hadi bakalım, uykusuz her gece. Şimdi radyonuzda Teoman olacak. Ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben.

seni yorulsan her gece. Teoman'la Uykusuz Ergici radyonuzda olduktan hemen sonra devam ediyor. Devam ediyor Radyo Kulüp'te Maxi Show diyelim o zaman. Yorulsam her gece. Bulunmuş olduğunuz ortamlara ve bulunmuş olduğunuz mekanlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar burada en farklı şarkıları, en özel şarkıları bu frekansta dinleme ve dinletme imkanına sahip olacaksınız sevgili dinleyenlerimiz. Maxi Show bir Instagram hesabım. Sizler de Instagram'dan beni takip alabilirsiniz. Ve benle beraber de Radyo Kulüp, Radyo Kulüp 95.5 Instagram hesabını da takibe alın. We don't care what people

0: Süperstar'la program devam etsin. Ajda Pekkan'la program devam etsin. Sen de yaz yaz yaz bir kenara bütün sözlerimi, yanılırsam çık karşıma göster kendisin ve sonrasında ise ne dinleyelim biliyor musunuz? Ne dinleyelim? Emre Altuğ İbreti Alem olabilir. İki güzel şarkı sonrasında ben burada olmuş olayım. Sizler de bu arada Maxi Show 1 Instagram hesabına gelin. Instagram'da canlı yayınımızı aktif hale getiriyoruz. Belki birazdan gecenin bir konusu olabilir. Gecenin konusuyla ilgili düşüncelerinizi ve mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz ya da geçmiş programlarda işlemiş olduğumuz ama katılma fırsatı bulamamış olduğunuz o konulara katılabilirsiniz. Konu önerisinde bulunabilirsiniz. Bu tür aktivitelerde programımız açık. Diyebilirsiniz ki ben kendi konumla geldim. Seni konumlarını beğenmiyorum ben de diyebilirsiniz. Demeyin yine de yani. Peki kimler nerelerde ne şekilde dinliyor ise bana yazabilirsiniz. Maxi Show 1 Instagram hesabım.
1: Maxi Show.

0: bir denemek istiyorum bakalım İbret Alem kaydı nasıl diye. Boşuna geçmiş bunca zaman. Pekala o zaman İbret Alem şöyle. Evet tamamdır. İbret Alem radyonuzda olacak Emre Alt yorumuyla, ardından ise ben burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonundayız. Burcu aramıza katıldı. Instagram'dan Burcu hoş geldin.
1: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın. Neşet olacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi, haydi durma. Aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle. Maxi Show. İster evde, ister işte, ister bir bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
2: Maxi Show devam.

Radyonuz oldu İbreti Alem adlı şarkısıyla program devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi ise Feridun Düzağaç'la Max Show devam edecek. Dipteyim, sondayım, depresyondayım diyecek Feridun Düzağaç. Hemen ardından ise yine burada olmaya devam edeceğiz. Maxi Show bir Instagram hesabım. Sizler de Instagram'dan aramıza katılabilirsiniz sevgili dostlar. Birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben.

Deneyim sondayım, depresyondayım ve Feridun Düzağaç radyonuzda olduktan hemen sonra program devam ediyor. Bu arada sevgili Nefise ile Türkan aramıza katıldı efendim, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program devam ediyor. Şimdi APO ve Sibelcan ve APO kıyamam radyonuzda olacak. Ben bu şarkıyı sevgili Türkan ve Nefise'ye gönderiyorum. Kolay gelsin babysi, seviliyorsun canım demiş. Teşekkür ediyorum, sizler de seviliyorsunuz. Yılan yavrusu demiş bana sevgili Nefise. Ne yapıyorsun demiş. Ne yapalım be? Ne yapalım be ya? Ne yapalım? Ne yapalım? İşte yayın yapmaya çalışıyoruz öyle. Konuşuyoruz. Yine konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz. Konuşmayı seviyoruz çünkü. Sen ne yapıyorsun? Şimdi çalacağımız şarkıyı sevgili yılan yavrusuyla babysine göndereceğim. Yani Nefise ile Türkan'a gelecek. Ah Türkan, ah Nefise. Hadi bakalım bu iki güzel şarkının ardından. Yo, bir güzel şarkı ne iki güzel şarkı. Evet, iki güzele bir şarkı armağan ediyoruz, öyle diyelim. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Devam ki diyor. Kolaylıklar diliyorum sana.

0: kıyamam.
1: Evet, sana kıyamam radyonuzda oldu. Nefise de demiş ki sana kıyamam, hem de diyor o yarım diyor. Vallahi öyle yazmış. Aslında iki şarkı demiş ağzımızdan çıktı ama şu şarkıya da yer vermiş olsak çok güzel olurdu. O şarkının ardından dinlenecek en güzel şarkılardan bir tanesi. Son dönemlerde çok fazla denk geliyorum şarkıya. Ya. Hayat nasıl gidiyor demiş. Hayat standart. Vallahi standarttan ayırmasın. Ya.
2: Bana ne bu sevdalardan, bir enayi ben miyim, yara doğruhum Mevlam.
1: Efendim Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabiliyor. Maxi Show bir yazıyorsunuz, beni buluyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Bulunmuş olduğunuz ortamlara ve bulunmuş olduğunuz mekanlara ben konuk olmaya devam ediyorum. 22'ye kadar da buradayım. 20.50 bu arada radyonuzda saatler. Zaman nasıl? Böyle bugün de öyle oldu. Akıp gidiyor. Hiç

0: fark etmiyorum bile. Bazen de zaman akmıyor ya. Akmıyor. Hakikaten zamanın ilerlemediğini düşünüyorum ben bazen. O zaman Ezel'le sizleri baş başa bırakalım. Bana ne, neydi şarkının adı? Bana ne bu sevdalardan radyonuzda olsun Ezel. Ardından ben yine buradayım. Maxi Show 1 Instagram hesabım bu şarkıyı aynı zamanda beni araçlar içerisinde dinleyenlere, halk otobüsünde ve dolmuşta dinleyenlere de göndermiş olalım bu güzel şarkıyı. Şarkının sonrasında neredeyiz? Tabii ki Radyo Kulüp'te Maxi Show'da.
1: Maxi Show.

0: Oya aramıza katıldı. Oya hoş geldin sevgili Ahmet Akyol aramıza katıldı ve İrfan aramızda sizde. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program devam ediyor. En güzel şekilde program devam ediyor. Edis'le devam edeceğiz. Edis radyonuzda olacak. Şarkı sonrasında yine buradayız. Çok sıcak günlerden bir tanesi. Daha doğrusu nem bombası ya. Bugün de bir sosyal medya platformunda, Instagram'da nerede gördüm ama bir sayfada %100 nem olsa ne olur? Ne olur? Hakikaten de öyle %100 nem olmuş olsa ne olur? Nem bombası olur ya. Değil mi? Nem bombası olur bence. Hoş bulduk arkadaşım diyor sevgili. Oya hoş geldin arkadaşım o zaman. Hadi Edis'le sizleri baş başa bırakayım. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Radyo Kulüp burası. 95.5 frekansından yayın yapıyoruz. 22'ye kadar da buradayız. Birazdan geliyorum tatlım.
1: Oh.

olduktan hemen sonra program devam ediyor. Sevgili Nefise aramıza katıldı tekrardan ve bilmiyorum ilk yaptı gitti herhalde. İrfan diyor ki Üsküdar sahilindeyim. Ahihan abi lütfen diyor. Anlayamadım ama Alihan herhalde. Alihan'a yer vermiyoruz programımızda şu an. Daha doğrusu istek programı yapmıyoruz. Üsküdar sahilindesin. Bu yazım tipi bana birisini hatırlatıyor ama bilemedim. Yani senin gerçek ismin İrfan mı yoksa gerçek ismini ben mi söyleyeyim? Şarkılar güzel mi? Şarkılar güzelse hala diye bir şarkı vardı Yaşar'dan. O zaman ben bu şarkıyı sevgili Oya'ya armağan ediyorum. Bartın'da Oya Kuaför, sevgili Oya Sertcan'a, Sertcan mıydı? Sertkan. Sertcan Kan.

0: Neden? Bu güzel şarkının ardından ben yine burada olmaya devam edeyim. Yaşar ve sonrasında Haluk Levent'ten bir şarkı dinleteceğim sizlere. Belki de araya girmeden iki güzel şarkının ardından ben yine burada olacağım. Haluk Levent'ten bakalım hangi şarkı listemizde olacak. Eğer ki siz de şarkılardan fal tutmayı seviyorsanız, doğru frekanslısınız, o zaman şey yapalım. İrfan buradaysa, İrfan, Haluk Levent'in çalacağım şarkısında sana armağan etmiş olalım. Artık
1: bir kere sevmişsin, ne denir sana, ne denir sana artık.

0: çekip giderim.
1: Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk.
0: Ben sevgilim ve ben çekip giderim. Bir nehir akıp gider.
1: Program devam ediyor. Bulunmuş olduğunuz ortamlara ve bulunmuş olduğunuz mekanlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar burada olacağımızı zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için de bir kez daha hatırlatmış olduk. Pekala.

Şimdi Mustafa Sandal'dan Yamalı Tövbeler adlı çalışmasıyla program devam edecek. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz ve listemizde bugünkü playlistimiz bir hayli güzel. Arada böyle slow şarkıları da yay vereceğiz. Hatta 21.05 olmuş saatlerimiz. Ya nasıl akıp gitti zaman ya. Arada slow şarkıları da yay vermiş olacağız bugün. Biraz böyle canımızı yakacak şarkılara da yay vereceğiz belki. İlerleyen dakikalarda hepsi. Ama şimdi Mustafa Sandal ve Yamalı Tövbeler radyonuzda.

0: Maxi Show.
1: Bütün tövbelerim yamalı radyonuzda oldukları hemen sonunda, yani Mustafa Sandal'ın ardından ise Türkiye'nin, Türkçe rapin aslında ilk denilen bir tanesine yer veriyor. Evet evet, yanlış hatırlamadınız bence, siz de doğru biliyorsunuz. Kartel diyenler var aranızda değil mi? Hissediyorum, hissediyorum. Evet evet, kartel. Bir numara en büyük, cehennemden çıkan çılgın Türk

Instagram'da canlı yayınımız var. Dileyen Instagram'daki canlı yayınımıza katılabilir. Dileyen radyodan dinleyebilir. Dileyen web sitemizden dinleyebilir. Kim nereden istiyorsa oradan dinleyebilir. Yeter ki dinleyin, değil mi ya? Yeter ki o istediğin yerden dinleyin.

Evet, Türkiye'de Türkçe rap deyince o yıllarda 90'larda Kartel aklımıza geliyor değil mi? Karakanlı. Yine geldi buraya hakkınızı arayıp sormaya. Pekala, şimdi yine 90'lardan bir grupla program devam edecek. Birkaç iyi adam. Gidiyorduk kızlara, birkaç iyi adam. Uçacaktık yıldızlara, birkaç iyi adam. Bir de o yıllarda çıtır kızlar var değil mi? İyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere. Çıtır kızlar nereye? Nereye de giderler? Herhalde Maxi Show'a gelirler.

Birkaç iyi adam gidiyorduk kızlara, birkaç iyi adam uçacaktık yıldızlara. Birkaç iyi adam radyonuzda olduktan hemen sonra devam ediyoruz programımıza. Barman biraz sen dur şimdi. İyi adam yani birkaç iyi adamdan sonra çıtır kızlar vardı o dönemlerde. 1995 ve 96 yıllarından bahsediyorum, evet. O yıllarda birkaç iyi adam ve çıtır kızlar birbirlerine rakip miydi, neydi? Aslında o yıllarda birleşmiş olsalardı çok daha farklı bir şey olurdu ama niye birleşmediler ya da birleştiler de ben mi hatırlamıyorum? Yeni bir grup kurulmuş olsaydı hani birkaç iyi adam ve çıtır kızlar farklı bir müzik grubu olabilirdi. Şimdi ise 1996 yılında Çıtır Kızlar grubundan Çıtır Kızlar adlı şarkısıyla Maxi Show devam edecek. O zaman ne yapıyoruz? Çıtır Kızlar yani iyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere. Çıtır Kızlar nereye? Nereye de giderler bir bakalım nereye gidiyorlarmış Çıtır Kızlar. Maxi Show. Bir de Nil Karayibrahimgil'in bir şarkısı var değil mi? Bütün kızlar.

bu çıtır kızlar nereye gidiyorsa söyleyin yani, biz de bilelim. Evet, 1996 yılına gittik bu şarkıyla. Yine o yıllarda, 90'lı yıllarda çok fazla dinlenilen şarkı, Gürkan yorumuna gelecek. Hey barman, bana bir sigara ve alkol sağlığa zararlıdır. Bu arada yanımdaki fıstığa bir tekila gibi bir şarkısı vardı. Hani o muhteşem şarkıyla program devam edecek. Bu şarkıdan sonra İzel Çelik Ercan'dan Özledim dinlenir, bence güzel olur. Bir an olsun sizleri 90'lı yıllara böyle götürebiliyorsam bu şarkılarla ne mutlu bana. Yok bir şey diyecektim ya, unuttum. Yok unutmadım, aklıma geldi. Bak bu şarkının bir de komik versiyonu var. Bir grup seslendiriyordu. Belki programın bir bölümde belki yer verebiliriz bitmeden. Hadi hey barman radyonuz olsun. Daha doğrusu barman radyonuz olsun. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Radyo Kulüp'te Maxi Show'dasınız. Program devam ediyor.

Ve gelmiş aşka. Pekala, biz söz verdiğimiz gibi ne yapıyoruz? Özledim'le, yani İzel Çelik Ercan'la Maxi Show'a devam ediyoruz. 90'lı yıllara sizleri ışınlamaya devam ediyoruz. Gözlerim dolu dolu oluyor. Sam buradan kaçıp giderken içimde bir özlem uyanıyor. Umarım yanlış söylememişimdir. Gözlerim dolu dolu oluyor diyor şarkıda. Benim de çok sevmiş olduğum bir şarkıdır. Bu şarkıdan sonra yine 90'lardan devam edeceğiz. Kaç yılına gideceğiz? 1900 kaç yılına gideceğiz? Hatırlayamıyorum ama yine 95-96 yılları olsa gerek. Ah canım, vah canım, ah canım, Ahmet Radyonuz olacak bu şarkıdan sonra. Hiçbir yerlere ayrılmayın, birazdan geliyorum.

0: özledim seni ben.
1: Özledim özledim seni ben. Bırakıp da gittin. Bırakıp da gittin gideli. Dudaklarım bomboş şimdi. Giderken sahi ya, hiç düşünmedin mi?
0: Yalnızlık tak etti canıma.
1: Evet, şarkı şimdi çalacağımız şarkı 1994 yılında çıkmış, yanlış hatırlamıyorsam değil burada. Evet, Eylül 1990. Baktım buradan, evet baktım. 94 Eylül'de

Çıkmış. Ah canım, vah canım. Üzme, sıkma tatlı canım mı diyor. Ben de unuttum şarkıyı. Ah canım Ahmet. Şimdi radyonuzda şarkının sonrasında bakalım listemize hangi 90'lar şarkısı eklenecek. Belki de sizin en sevdiğiniz şarkı, sizi anlatan o güzel şarkı radyonuzda olacak. Doğru frekansta doğru programdasınız. Burası Radyo Kulüp. Maxi Ben. Birazdan geliyorum tatlım.

Ah canım. Radyonuz oldu. Ah canım Ahmet yorumuyla. Klibi de şöyle göz ucuyla baktım. Siyahi adamlar var. Klipte. Anlam da veremedim ama her neyse. Program devam ediyor. Bu arada Melody FM. Başarılar dileriz. Ankara'dan Melody FM demiş. Teşekkür ediyorum. Beğeniler için de teşekkürler. Bu arada herhalde bu platformda beğeni önemli. Siz de bir iki tık yaparsanız böyle herhalde cama tıklıyoruz ama tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık yaparsak beni mutlu edersiniz yani. Şunca azıcık da olsa mutlu olurum. Olur muyum? Olabilirim de, olmayabilirim de bilemedim şimdi. Ama teşekkürler Melody FM, beğenileri görüyorum burada, çok teşekkür ediyorum. Size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Şimdi 1990 yılına gideceğiz. Buradaki yazıyla 1993 yazıyor ama bu grup 1990 yılında çıktı. Grup Limit'ten bahsediyorum. Evet, 1990 yılında Romantik Serseri adlı şarkısını yayınlamıştı. O zaman Grup Limit'in benim de çok sevmiş olduğum bir şarkısı, hatta 90'lı yıllardan günümüze kadar

gelen ve hala dinlemekten böyle sıkılmadığım şarkılardan bir tanesidir. Sizleri baş başa bırakacağım. Şarkının sözlerine çok ama çok dikkat edersiniz. Bence ne demek istediğimi anlayacaksınız. O yıllardan, 1990 yılından bu yıla geldi ve hani bazı şarkılar vardır ya, hani eskimez. Bu şarkı da bence o tür şarkılardan bir tanesi. Şarkının yeni versiyonu olur mu, olmaz mı, bunu bilemem. Her an her şey olabilir.

O zaman grup limitle sizleri baş başa bırakıyorum. Romantik serseri radyonuz olacak, az önce söylemiş olduğum gibi. Lütfen bence şarkının sözlerine çok güzel dikkat edin. Çünkü çok güzel şeyler anlayacaksınız. Hatta bu şarkı tam da beni anlatıyor diyebileceğiniz şarkılardan bir tanesi. 1990 yılına gidiyoruz bu şarkıyla beraber. Bakalım beğenecek misiniz? Ötmüyor mu? Yavaş geliyor yavaş. Peki, romantik serseri Grup Limit 1990 yılına ait olan bir şarkı. Şarkı sonrasında ben yine buradayım, burası Radyo Kulüp. Maxi

romantik serseri ve bu şarkıyla 1990 yılına gittik ve geldik ve yine 90'lı yıllarla devam ediyoruz. Şimdi ise yine bir grup radyonuz olacak. Artı bir bilmem hatırlar mısınız bu grubu ya da şarkıyı? Belki aranızda şimdi çalacağım şarkı ilk defa dinleyenleriniz de olabilir. Gerçekten de güzel bir şarkı. Şarkı yine 90'lı yıllara ait olan bir şarkı. Tam da senesini hatırlayamayacağım ama birazdan şarkı sonrasında bakar ve söylerim. Yani kopya çeker söylerim, yani yazmıyor burada şu anda. Ozan'cığım seni bir sonraki şarkıya bırakacağım. Şimdi hatırlasana sevgilim, sen hep benimdin radyonuz olacak. Ben hatırlıyorum.

93 ya da 94 diye tahmin ediyorum. Şarkının ardından bakacağız. Hatta burada yazıyorum ya, kaç yılına ait olan yazıyorum burada. Evet, yazmıyor. Birazdan bakacağız. Hatırla sana sevgilim, sen hep benimdin radyonuz olacak. Grup Artı Bir ve sonrasında ben yine burada Radyo Kulüp'te Maxi Show'dayım. Bekliyorum birazdan. Yok, geliyorum birazdan diyecektim. Evet, öyle. Radyo Kulüp. Maxi Show.

Hatırla sana sevgilim, sen hep benimdin. Grup artı bir radyonuzda oldu. Evet, şarkını hazırlıksız yakalandık ve söyleyememiştik çıkış yılını. Şimdi söyleyebiliyoruz grup artı bir. İlk albümü Hatırla Sana Sevgilim, yani albümle aynı ismi taşıyan şarkıyı dinliyoruz şu anda. 1998 yılında çıkmış bu şarkı. Kaan Bozkaya ve Engin Kudu sayesinde çıkıyor. Çıkış yılı 1998. Söz ve müzik Engin Kudu'ya Kudu'ya aitmiş. Ve şimdi Saman Alevi, yani Ozan Orhon radyonuzda olacak. 1992 yılına gideceğiz sizleri. 1992 yılına ışınlayacağız Ozan Orhon'un Saman Alevi şarkısıyla. Benim de gerçekten de dinlemekten büyük keyif almış olduğum şarkılardan bir tanesi. Özellikle Saman Alevi şarkısı. Melody FM'e tekrardan teşekkür ediyorum ve ben bu şarkıyı Melody FM'e göndermiş oluyorum. Saman Alevi Ozan Orhon radyonuzda olacak. Şarkının ardından ise yine ben burada olmaya devam edeceğim. Belki bu şarkı sonrasında bir Hakan Peker'den efsane olabilir, ya da Hey George Versene Borç da olabilir, bilmiyorum. Ya da farklı bir şarkıya da yer verebiliriz. Şimdi Saman Alevi ve 1992 yılına gidiyoruz. Sonrasında belki günümüze gelmeyiz ama 1995 yılına gidebiliriz. Belki

0: aşk bu kadar kolay mı? Saman Alevi radyonuzda oldu. Ozan Orhan yorumuyla geldi. Şimdi çok da fazla böyle geçmişe doğru da gitmiyoruz. 1995 yılına gidiyoruz. Rafet Er romanlı program devam edecek. Gençliğin Gözyaşı adlı albümünden Amerika adlı çalışmayla program devam edecek. Macera dolu Amerika diyecek. Enerjisi yüksek bir şarkı. Yani Ozan Orhan'ın bu şarkısının ardından böyle enerjisi yüksek bir şarkının ardından böyle enerjisi yüksek bir şarkı dinlemeye ihtiyacımız var diyelim o zaman. Peki, Macera Dolu Amerika ve 1995 yılına gidiyoruz. Gençliğin Gözyaşı adlı albümden devam ediyoruz. Rafet Er romanının ardından ise Hakan Peker'den hangi şarkısına yer vereceğime karar veremedim. Bir Hakan Peker dinleriz gibi gözüküyor. Bu şarkı benden hepinize armağan olsun. Nostalji sevenlere, 90'ları sevenlere, Rafet Er roman sevenlere hepinize geliyor bu şarkı. Şarkının sonrasında buradayız. Hadi biraz enerji, biraz sinerji. Her zaman enerji.
1: 95.5. Tıpkı tam tek program Maxi Show.

Rafet Erman'ın ilk stüdyo albümünden Gençliğin Gözyaşları adlı albümden geldi bu güzel çalışma Amerika. Ve hemen ardından Hakan Peker'den bir şarkıya yer vereceğimi söylemiştim. Hey George versene borç olabilirdi ama olmadı. Farklı bir şarkı da olabilirdi. Ben yine muhteşem bir şarkı seçtim. 1990 yılında çıkan bir albüm. Mart ayında çıkmış 1990 yılında. Camdan cama aşık oldum ben sana diyecek Hakan Peker ve sonrasında ise veda şarkımızla ben karşınızda olacağım. Şimdi 1990 yılına sizleri ışınlıyorum ve Camdan Cama adlı şarkısıyla Hakan Peker'le sizleri baş başa bırakıyorum. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben. Maxi Show şimdilik devam ediyor ama birazdan karanlığa karışıp bu adam defolup gidecek buradan. Maxi Show. Hani diyoruz ya hep ne varsa eskilerde var diye. Gerçekten de öyle. Bir an olsun ben eski yıllarım.

0: aşık oldum birden ona, gördüm sevdim camdan cama. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ama muhteşem bir veda şarkısıyla veda edeceğim. Gerçekten de öyle. 2-3 şarkı arasında burada gidip geliyorum, gidip geliyorum, gelip gidiyorum, gidip geliyorum, gelip gidiyorum sonra. Ama. Ona mı yer versek, buna mı yer versek, şuna mı yer versek derken şarkıyı ben buldum. Geliyor. Yani 1995 yılına ait olan bir şarkı. Çıkış yılı 1995 yılında çıkmış. Seçil radyonuzda olacak. Diğer bir ismiyle Uhde Seçil. Geliyor. Veda şarkımız budur. Efendim bu akşam bana ailen sürenin sonuna geldik. Yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en manyak radyo programında
1: Maxi Show
0: olacağım. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Ya da kim kendine nasıl bakmak istiyorsa öyle baksın diyelim. Her şey bitirdiğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter. Bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş.
1: Maxi Show.

0: Hey dostum. Çılgın olabilecek neler yapabilirsin bu hayatta? Mesela ceket çiğnerken amuda kalkıp alkışlayarak ve gözlerini kırparak tempo tutabilir misin? Ya da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında Fenerli seyircilerin içine Galatasaray formasıyla oturabilir misin?
1: Hiç kimsenin baskı ve etkisi altında kalmaksızın eşliğe kabul ediyor musunuz?
2: Hayır efendim, hayır.
0: Nikah masasında tam evlenirken
2: bu kadını eşliğe kabul etmiyorum. Hayır. Bir
0: hayır,
2: defa hayır.
0: Gördüğün ilk kızla kaçabilir misin?
3: I believe whatever doesn't kill you simply makes you.
4: Sinema salonunda filmin sonunu bağırarak herkese söyleyebilir misin?
5: Why are you so serious?

0: Ben daha çılgın bir şey yapıyorum. Maxi Show dinliyorum. Maxi Show reklamlardan sonra devam etmeyecek. Çünkü bitti.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
8: Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyiler. Kaliteli müzik, radyo kulübü.

Ve devam ediyoruz. Kurnaz rumuzuyla mediamesaj.com'a kayıt yaptırmış kardeşimiz. Namı diğer Mey, Kenan Başıbütün, Mamiş Polat, Furkan Tanrıverdi, Baver Demir, Miço, Yusuf Aras, İsa Aras ve Can kardeşim Apo'ya gelsin. Baran Demet nereden bileydim diyor. Namı diğer Mey'den Kenan Başıbütün'e, Mamiş Polat'a, Furkan Tanrıverdi, Baver Demir, Miço, Yusuf Aras, İsa Aras ve Can kardeşim Apo'ya gelsin. Baran Demet nereden bileydim dedi. Haymanalı Baran Demet sanatçı kardeşime ayrıca selam olsun.

Efendim devam ediyoruz. Ebru Tüzün kardeşimin eşi Onur Tüzün'e şöyle bir mesajı var. Sana bugün sadece bir selam değil, kalbimden kocaman bir sarılma, gözlerimden birkaç damla yaş ve bütün sevgimi gönderiyorum. Ve sıradaki şarkıları, en güzel aşk şarkılarını sana armağan ediyorum dedi. Ebru Tüzün kardeşim, Ebru Tüzün'den eşi Onur Tüzün'e sana bugün sadece bir selam değil, kalbimden kocaman bir sarılma, gözlerimden birkaç damla yaş ve bütün sevgimi gönderiyorum. Ayrıca kızınız Lidya Hanım sizi çok özlemiş Onur Bey. Can kardeş Onur Tüzün, yeğenim, senin evladın, kızın Lidya, Lidya Hanım seni çok özlemiş. Babam nerede diyor Onur Tüzün. Selam olsun kardeşim, Allah tez zamanda kavuşturursun. Biraz tebessüm olsun istedim yanağında. Efendim bu arada sağ olsunlar, dijital mecralarda da bizi dünyanın dört bir tarafında dinlettiren kardeşlerimiz var. Bazı televizyon kanallarında da yayınlarımız devam ediyor. Ortak yayındayız biliyorsunuz. Türkiye'de 80 noktada 50'den fazla ilde aynı anda yayındayız. Yoğunluk var. Yoğunluktan dolayı da sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sırayla gidiyoruz, merak etmeyin. Herkesin işi yetişir. Gerekirse yayını uzatıyoruz. Sadece birazcık sabır rica ediyorum hepinizden. Şimdi

radyoclass.com.tr, radyoclass.com.tr YouTube kanalından da canlı yayınlarımızı veriyor. Bir de televizyon kanalları var. Geçenlerde de detaylarını verdim. Oradan bakabilirsiniz. radyoclass.com.tr YouTube kanalına bir girin. Arkadaşlar, yayınlarımızın tekrarları da oluyor. Radyo Klas ailesine çok teşekkür ediyorum. radyoclass.com.tr Arkadaşlar, buralardan da bizi takip edebilirsiniz. Dijital mecradaki kardeşlerimin emekleri benim için çok ayrı. Biz de oralardan geliyoruz çünkü. Emek veriyorlar. Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, YouTube kanalı radyoclass.com.tr. Bir bakın, yayın tekrarlarını da dinleyebilir. Ayrıca televizyon kanalı var Radyo Klas'ın. Oradan da takip edebilirsiniz. Detaylar radyoclass.com.tr YouTube kanalında. Efendim, devam ediyorum. Ahmet Aslan, yolun sonu görünüyor. Öncelikle hayırlı yayınlar Murat abi. Ben Mamakan Rıza Bağışçı, namı diğer Rıza Aslan. Buradan değerli tüm abilerime, değer verdiğim dostlarıma, Aslan kardeşlerime ve bizi tanıyan tüm dostlarımıza selam olsun. Rıza Bağışçı diyor ki, bir dik duruş için nelerden vazgeçtiğimizi bir başını önüne eğmemişler iyi bilir. Gözlerimizin bakmadığı yerde izimiz, sesimizin çıkmadığı yerde hükmümüz kalır dedim. Başta değerli Aslan ağabeylerim Şahin Turgut, Şahin Turgut, Kadir Turgut, Aziz Benzer, İbrahim Ceylan, Mehmet Çağrı, Yılmaz, Fevzi Altınışık, Tahir Atasoy, Menderes Yağmur, Şeref Dadaş, Sinan Bayat, namı diğer Kör Sinan, Mehmet Soner, Toruk, Muhammed Atak, Serkan Asakal ve değerli Aslan kardeşlerim Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo Özpolat, Zeko Çakıroğlu, Caner Altınışık, Mesut Dinsoy, Çağrı Kerpiç, Osman Eren, Ahmet Ayçiçek, Mert Güleli, Eren Ethem Akkuzu, Yasin Kaya Uslu, Kosovalı Menderes Öztaş, Ali Aydoğmuş, Mert Topaloğlu, Burak Buruç, Cem Bahadır, Atlıhan Okan Cihan, Koray Arslan, Eren Davut, Bahadır Atlıhan, Okan Cihan, Koray Arslan, Eren Davut Çakmaz, İhsan Düz, Hilmi Bacaksız, Ahmet Aslan, yolun sonu görünüyor. Bu şarkı tüm abilerime, kardeşlerime gelsin dedi Rıza Bağış.

0: Jolly emet.
1: Abdülstar Kırvar'ın bugün ad günü, Kırvar aşiretinin kanaat önderi, büyüğü, değerli büyüğü Abdülstar Kırvar'ın biz de ad gününü tebrik ediyoruz. Ablalar, kardeşler, bacılar yani yanıyor, tutuşuyor, çok seviyorlar. Yayın takip ederken de gözyaşlarına hakim olamadıklarını duyuyoruz. Farkındayız, kolay değil. Ama bu günler, bu zorlu günler geçecek, bitecek. İnşallah o özel, o güzel günler yine Abdülstar Kırvar'ın da o masanın başında olduğu o muhteşem zamanlar yine yeniden Kırvar aşireti için hayat bulacak. Her şeyin bir vakti var. Demek ki bugün de böyle olması gerekiyor.

0: Hele bakın, belki gelen babamdır.
1: Abdülstar Kır var.
0: Aylar günler
1: geçti. Mehmet Yusuf Kır var. İlkay Soylu, Toto Ali, Kubilay Bozkurt, Cun Ali Karakaya, Kadir Akça, Ahmet İpek, Recep Özkarslı, Tuncay İnan, Burak Tetik, Ufuk Yıldırım, Umut Aras, Yiğit Ölmez, Kenan Narin, İsmail Kara, Arif Alıcı, Oğuzhan Durmuş, selam olsun, Allah'a emanet olun inşallah. Kırvar aşireti önde gelen ismi, kanaat önderimiz, liderimiz, öncümüz, babam oğlu Kadir Kırvar, Samet Kırvar, canım babamız, doğum gününü kutlar, ellerinden öperim. Kıymetli halam, kıymetli Kara Ağaç, üzülme, güzel günler yakındır, elbet tekrar beraber olacağız. Ender Balkır, yola bakın gelen babamdır. Bu güzel eser yine
0: giderken
1: Abdülstar Kırvar'a armağan olarak geldi.

belki gelen babamdı. Güle bakın, belki gelen babamdı.

belki gelen babamdı. Yıla bakın, belki gelen.

Kız belki gelen babamdır. Kula bakın.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo Özpolat. Nasılsın abi, iyi misin? İyi olmanı Yüce Rabbimden temenni ederim. Allah razı olsun kardeşim, çok iyiyim, inşallah siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Buradan ağabeylerime ve değer verdim Rıza Bahşi, namı diğer Rıza Aslan ve Aslan kardeşlerime, bizi tanıyan tüm dostlarımıza selam olsun. Gogo Özpolat diyor ki, bizim arkamızdan konuşmaların bir önemi yok. Önemli olan önümüzü döndüğümüzde hepsinin susmuş olması. Rabbim bizim başımızı secdeden başka bir yere eğdirmesin. Bizim kapımız herkese açık. Kim hangi niyetle çalarsa o niyetle açarız. Şeref dağındayız. Düşen tırmanamaz. Başa değerli aslan ağabeylerim Şahin Turgut, Kadir Turgut, Aziz Benzer, İbrahim Ceylan, Mehmet Çağrı, Yılmaz Tahir Atasoy, Serkan Ağsakal ve değerli aslan kardeşlerim namı diğer Rıza Aslan, Zeko Çakıroğlu, Mesut Dinsoy, Çağrı Kerpiş, Abdullah Kızmaz,

Farlı Keskin ya da Karlı Keskin, Baran Aşkın, Ahmet Bulut, Fatih Çorlu, Eray Yılmaz, Muharrem Akşay, Fatih Saka, Osman Yükselen, Serhat Çetiner, Umut Karagöz, Enes Mahir Çelebi, Alperen Çelikkan, Yunus Koçak, Yakup Demir, Emre Kıvanç, Halil İbrahim Kavrak, Hüseyin Umut Çimen, Yusufcan Yürekli, Muhammed Kaya, Yılmaz Köçe Gün, Koray Aslan, Olcay Güleç, Bu Şarkı Gogo Özpolat'tan Abilerime ve Kardeşlerime Gelsin, Özgür Ayaz'dan Ölümün Dublörü Yok. Dedi kardeşlerimiz, gelsin bakalım. Gogo Özpolat ve arkadaşlarına selam olsun. Rıza Bahşi sana da.

0: Kentin en özel istasyonunda Murat Ünce ile uzun ince yoldasınız efendim. Mesajlarınızı...
1: Murat İnce ile uzun ince yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile uzun ince yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile uzun ince yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile uzun ince yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
2: Kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.
4: Duygu adamı Murat İnce.
0: Ayşe Altun Işık, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Murat abicim. Ben Ankara'dan Ayşe. Eşim Rasim Altın Işık'a buradan seslenmek istiyorum. O hasret kaldığım kokundan, özlediğim gözlerinden, dokunamadığım sakallarından çok öperim. Seni çok özledim. Yerim, yurdum sana. Sen de Rabbime emanetsin. Eşinin kıymetlisi dedi Ayşe Altın Işık. Eşi Rasim Altın Işık'a böyle seslendi. Kadir Bilir, Hidayet Bilir'den Barış Tümer, Kerim Köse, Abdullah Ercias, Zafer Bal, Ali Dündar, Oğuzhan Ezgi, Cezinur Yılmaz, Berat Altıntaş, canım ağabeylerim, canım kardeşlerime, kaybetmek vardır, vazgeçmek asla, onurumuz vardır, kibirimiz asla, sevmek vardır, ihanet asla, tabii ki unutulmak vardır ama unutmak asla dedi Hidayet Bilir'den kardeşlerine, dostlarına. Kadir Bilir'in panelinden gelen mesaj böyleydi. Fatma'dan canı sevgilisi Mevçe'ye, gelişinle ömrüme yeniden cemre düşer inşallah. Sabırlı ol lütfen, kendini sıkıp çok düşünüp çok soru sorma bize. Süreci bekle, Allah'a güven. Aynı soruları sorduğunda süreç hızlanmıyor. Sadece dua et, sizdeyim. Anneyle beraber seni seviyorum dedi Mevçe'ye Fatma. Eylem Çakır kardeşim, güneş senden ilhamını alır, gece sende kararır. Göğün mavi yalnızlığı seninle anlam kazanır. Bir bakışın değse bana bin ömür dirilir de, bir yokluğun düşse içime kainatım daralır. Elbet bir gün iki gözüm mevçeye dedi Eylem Çakır. Toto Ali İpek'ten yeni Ahmet İpek ve tüm arkadaşlarına, dostlarına selam olsun. Bir de şarkı istemişler. Üç noktalı bir kardeşimizin mesajı, üç nokta şarkı bölümünden göndermeniz gerekiyor. O üç noktaya atan Uygar Doğanay Gizli Sevdam, kim göndermiş onu da anlayamadık. Şarkı bölümünden göndermeniz gerekiyor efendim. Mesaj bölümünden atmışsınız. Üç nokta şeklinde gelen mesaj. Yani paneldeki isminiz üç nokta olarak mı değerlendirelim? Gökhan Gülenç, selam Murat abi. Ben Gökhan, namı diğer Casper. Abim Ömer Özden, abilere selam. Yola devam. Gökhan Gülenç, bazı mesajlar okunmuyor abim. Hele yazdığın hiç okunmaz, haberin olsun. Başak Burcu, merhaba ben Başak Burcu. Abim Okan Burcu ve onunla birlikte olan çocukluğum Oğuzhan Kırıcıoğlu kardeşime ve radyoyu benimle dinleyen, aynı acıyı hissettim tüm sevdiklerime. Küçük bir not bırakıp parça isteğimi hemen arkasına yolluyorum. Aa Başak, o zaman bekleyeceğiz bunu. Beklemen lazım. Şarkıyı da ta yukarıya düşmüş mesajın. Bu mesajını biraz sonra okuyacağız şarkıyla birlikte. Haydar Alaca, hayırlı yayınlarınız olsun. Ben Haydar Alaca, tüm kader birliği yaptığım, soframı bölüştüğüm dostlarıma, abilerime çok

çok selam söylüyorum. Burada bir dostları olduğunu sakın unutmasınlar. Rabbim dik duranların yanındadır. Geçmez dediğim kaçıncı günün sabahındayım. Gün olmadan neler olur elbet bir gün. Başak Burcu abim, biraz bekleyeceksin. Sıra bayağı bir var. Ne zamana denk gelir bilmiyorum ama bir 20 dakika yarım saat sürecek herhalde. Gülşah Düzgün'ün isteği, şarkıyı da alalım, şarkı da altta çalsın, kafam karışmasın. Sonra finalde başı alır göndeririz Yıldırım abiden. Olmuyor'u istedi Gülşah Düzgün. Merhabalar, eşim Erdi Düzgün için. Sevgilim, beni biraz dinlendirir misin omzunda, koynunda, dizlerinde? Hiç fark etmez ama saçlarım okşa, kendimi taşıyamaz haldeyim. Biz seninle en imkansızken birbirimize yakıştık. Kimsenin görmediği bir bağla, kimsenin bilmediği bir dilde sevdik. Kavuşmak bir ihtimal olsa da senden vazgeçmemek benim sana verdiğim en büyük yeminim oldu. Dünyam yıkılsa başım yine dik yürürüm. Ne sevgimiz bozulur ne gülüşümüz. Çünkü sen iyi ki varsın ömrüm. Biliyorum bazen birbirimizi kıracağız, bazen en olmadık anlarda sarsılacağız. Ama her fırtına dindiğinde gözlerim yine senin gözlerini arayacak. Kalbim sadece seninle huzur bulacak. Çünkü bizim hikayemiz kolay olanı değil, her zorluğa rağmen el ele kalmayı seçen iki insanın hikayesi. Ben seni her koşulda ilk günkü gibi çok seviyorum. İyi kim dedi Gülşah Düzgün. Eşi Erdi Düzgün'e böyle seslendi ve eşim Erdi Düzgün için Yıldırım Budak Olmuyor parçasını istiyorum. Sabırla beklenen sevda sınanır, büyür ve sonunda kavuşur. Sabret ömrüm dedi Gülşah Düzgün, eşi Erdi Düzgün'e bu şarkıyı armağan etti.

0: İkimiz de aynı günde doğmuşuz. Sen sıcak villada kuş büyümünler üstüne, ben kırda yağan kar üstüne düşmüşüm.
1: Efe Kan Gülekan'ın isteği çalıyor şu an.
0: Doğarken ağlamışız. Sen sevincinde, ben kederimde. Ulan sana saadet, bana sefalet emzirmişler. İkimiz de bir gün öleceğiz. Senin mermerde kaplı bir mezarın, arkanda ağlayanların olacak. Benim öldüğüm yer bile meçhul kalacak. Fakat bir şey var. Senin Allah'a vereceklerin, benim alacaklarım olacak. Ne sebebi belli.
1: Efe Kan Gülekan istedi Selocan Enver Yılmaz düetini. Hiç bu kadar. Bu şarkının adı Abileri Hürkan Ölmez, Abdullah Özkul, Mustafa Saraç, Hidayet Bilir, kardeşi Batuhan Öztürk için Efe Kan Gülekan'ın panelinden gelen istek bu şarkı. Abileri Hürkan Ölmez, Abdullah Özkul, Mustafa Saraç, Hidayet Bilir, kardeşi Batuhan Öztürk'e geldi.

0: hiç. Koskoca bir hiç. Hiç.
1: Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Hız kesmiyoruz. Murat oğluma ben gönlümü verdim. Ben gönlümü sana verdim. Yaşar Turan babadan geliyor. Onu çok seviyorum ve özlüyorum. Ben gönlümü sana verdim parçasını çalarsanız sevinirim. Ramazan Miral Yeni'nin amcası Murat Turan'a çok çok selamları varmış. Amcamı çok seviyor ve öpüyorum diyor Ramazan Miral. Amcası Murat Turan'a böyle sesleniyor. Amcamı çok seviyor ve öpüyorum. Ellerinden öpüyorum Murat Turan amcamın dedim. Yaşar Turan'ın yüreğinden evladı Murat Turan'a hasretle ve özlemle geliyor. Ben gönlümü sana verdim. Bugün Yıldız annenin ad günüymüş, doğum günüymüş. Ekip olarak Yıldız Turan annemizin de ad gününü tebrik ediyoruz. Fakat şöyle de bir aksaklık var. Murat Turan üzül diye söylemiyorum. Sen yoksun ya. Murat Turan burada yok diye bu doğum günümde annen Yıldız Turan çok gözyaşı dökmüş. Tez zamanda gel artık Murat. Bu güzel çalışma sana ailenden armağan olarak geliyor. Senden de annene doğum günü armağan olsun be Murat Turan. Hadi bakalım amcam. Yaşar Turan baban çok özlemiş seni. Anneciğin Akeza, yeğenim Mirat seni çok özlemişler. Turan ailesinin Murat Turan'a çok çok selamları var.

0: Gülşen Hanım'ın kızı Gamze için okuyorum.
1: Metin Şentürk'ten kardeşlerine, dostlarına, arkadaşlarına, Aslan abileri Ufuk Güler, Savaş Akkaner ve Aslan kardeşi Recep, Bilal Iğdır'a, Tülay Macran'dan Gelele istenmiş. Metin Şentürk'ten kardeşlerine, arkadaşlarına, dostlarına, Aslan abilerine Ufuk Güler, Savaş Akkaner ve Aslan kardeşi Recep, Bilal Iğdır'a, Tülay Macran'dan Gelele armağan olsun.

Efendim devam ediyoruz. Abdül Settar Kırvar, Mehmet Yusuf Kırvar, İlkay Soylu, Toto Ali, Kubilay Bozkurt, Cunali Karakaya, Kadir Akça, Ahmet İpek, Recep Özkarslı, Tuncay İnan, Burak Tetik, Ufuk Yıldırım, Umut Aras, Yiğit Ölmez, Kenan Narin, İsmail Kara, Arif Alıcı, Oğuzhan Durmuş. Selam olsun, Allah'a emanet olun inşallah. Abdül Settar'ım, canımız, amcamız, dayımız, abimiz, önderimiz, kıymetlimiz, ciğerimiz, seni çok seviyoruz. Seni çok özledik, sen bizim en değerlimizsin. Tüm kardeşlerin yan yana, seni çok seviyoruz. Kıymet Karaağaç, Hulya Karaarslan, Mehmet Hayri Kırvar, Sezai Kırvar, Bekir Kırvar, Zülfikar Ramazan Kırvar, Murat Kırvar, canım Abdülstar Kırvar, ad günün kutlu olsun. Yine masamızın başında seni bekliyoruz. Çocukların da hep seninle. Meleğimizin hediyesini aldın inşallah. Bunun altını çizerek söylüyorum. Meleğimizin hediyesini aldın inşallah. Abdülstar Kırvar'a böyle de bir mesaj var. Bir kere daha ad gününü biz de tebrik ediyoruz Abdülstar Kırvar beyefendinin. Bu arada şu an Halit Bilgiç'le beraber bizi dinliyorlar bildiğim kadarıyla. Halit Bilgiç kardeşime de selam olsun.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine.

gözleri. Ah babam sağ olsaydın, rahmetli kardeşim Namık. Ya Kırvar aşiretinin büyüklerinden rahmetli Bekir Kırvar'ı yad ediyorlar şu an, aile Kırvar ailesi. Sevgili Abdülstar Kırvar'ın babası, bilmeyenlere hatırlatalım, Şanlıurfa Siverek Büyüktepe köyünde 40 yıl ağalık yapmış. Kırvar aşiretinin kurucusu kendisi. Allah gani gani rahmet eylesin Bekir Kırvar'a. Mekanı cennet olsun. Bu vesileyle de Bekir Kırvar'da yad edelim. Değerli Abdülstar Kırvar'ın biricik babası, Hakk'a yürümüş. Mekanı cennet olsun. Abdülseddar Kırvar, Mehmet Yusuf Kırvar, İlkay Soylu, Toto Ali, Kubilay Bozkurt, Cun Ali Karakaya, Kadir Akça, Ahmet İpek, Recep Özkarslı, Tuncay İnan, Burak Tetik, Ufuk Yıldırım, Umut Aras, Yiğit Ölmez, Kenan Narin, İsmail Kara, Arif Alıcı, Oğuzhan Durmuş, selam olsun, Allah'a emanet olun. Can dayım Abdülstar Kırvar, ben Bayram Karaağaç, her zaman seninleyim değerli Murat abim, seni çok seviyoruz. Murat abim, bizimkiler çok duygulandı, orada bizi dinleyenleri düşünemiyorum. Tüm abilerime çok selam söylüyorum. Rabbim dik duranların yanındadır. Abim Erdoğan Karaağaç ve dayımız tüm yeğenleri ellerinden öpüyor. Dayım, doğum günün kutlu olsun. Biz rahmetli Bekir Kırvar'ın soyuyuz. Ah babam sağ olsaydı, armağan olsun dediler. Keşke Bekir Kırvar sağ olsaydı. Abdülstar Kırvar'a da Rabbimden güç kuvvet diliyoruz. Ad gününü bir kez daha tebrik ediyoruz.

Bugün köyde düğün oluyor baban. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince

Can eriği ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı.

Ağzından öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

0: album. So I was like,
1: burayı bir toparlayalım. Şarkıyı hemen armağan edeceğim. Biricik Gül'ünden sevdiği Yiğit'e, bak güzeller güzeli yüreğim, sana tutsak derdine pusatlandım. Çilen gün oldu bana, sen ki sevdaların şahı, garip gönlümün ahı. Yüreğim sen, dermanım sen, muradım sen. Dönsen de dünya kendi başına, ben dönmem sana verdiğim sözden, dedi kardeşimiz. Biricik Gül'ünden sevdiği Yiğit'e böyle güzel sözlerle mesaj geldi. Biricik Gül'ünden sevdiği Yiğit'e.

Efendim devam ediyoruz. Benim değerli kardeşim Ulaş Bağış ulaşmış bize. İyi akşamlar Ulaş'ım. Diyor ki abim Gökhan Bağış, kardeşim Emir Bağış'a çok çok selam olsun. Ayrıca dostlarım ve kardeşlerime de selam olsun. Murat abi, herkes bilsin ki sizin parayla aşamadığınız kapıyı ben çalmadan açarım. Büyükleriniz size yanlış öğretmiş. İtibar paradan büyüktür. Gecen iyi olsun abi. Allah'a emanet olsun dostlar ve kardeşlerim dedi. Değerli kardeşim Ulaş Bağış. İyi akşamlar Murat abi. Ben Nebahat Bağış. Canım çocuklarım Gökhan Bağış, Ulaş Bağış ve Emir Bağış. Hiçbir zaman unutmasınlar ki yarın sizi neyin beklediğini bilmem ama arkanızda sizi şartsız seven, her düştüğünüzde elinizi tutmaya hazır bir anneniz olduğunu asla unutmayın. İyi akşamlar diliyorum dedi Nebahat Bağış annemiz. Efekan Gülekan kardeşim.

Sedef Güneş, sana ihtiyacım var. Abileri Ürkan Ölmez, Mustafa Saraç, Muğdat Aydın, Abdullah Özkul, kardeşleri Batuhan Öztürk, Samet Can Şimşek, Arif Akpınar, Efe Kan Gülekan'ın isteği yayında. Sedef Güneş, sana ihtiyacım var. Abileri Hürkan Ölmez, Mustafa Saraç, Muğdat Aydın, Abdullah Özkul, kardeşleri Batuhan Öztürk, Samet Can Şimşek, Arif Akpınar. Hemen peşine Başak Burcu. Abim, hemen göndereceğim. Biliyorum birinci saati doldu bekleyişinizin. Anca yetiştiriyorum.

Başak Burcu kardeşimin nihayet isteğiyle birlikte mesajı. Merhaba, ben Başak Burcu. Abim Okan Burcu ve onunla birlikte

Benim hemen arkasına yolluyorum. Yol yokuşken pes etmeyi bilmeyiz biz. Çünkü düştüğü yerden daha güçlü kalkmasını bilen insanlar olduk her zaman. Müslüm Gürses'in dediği gibi, bu dünyadaki tek gayemsin, yalanım yok, kanım aksın dediği yerdeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'ın aslanları, sizi çok seviyorum. Okan Burcu Oğuzhan Kırıcıoğlu. Başak Burcu ben abim. Okan Burcu ve radyoyu benimle dinleyen tüm sevdiklerime, baba Müslüm Gürses'ten Engel Çıktı Gülüm parçasını çalar mısınız? Herkese iyi akşamlar. Başak Burcu kardeşimin isteği, ağabey Okan Burcu ve radyoyu benimle dinleyen bütün sevdiklerime gelsin dedi bu çalışma. Başak Burcu hakkını helal et abim. Çok yoğun bugün.

0: Sensiz gelen güneş üşüm, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yaramı yok kanım aksın.
1: Efendim gece devam ediyor. Volkan Dilmaç Arda.

Bek, Berk Akar, sevgili Zor Bey, Evren Dilmac'ın canları, birisi babası, birisi abisi. Zor Bey'in de isteği var, biraz bekleyeceğiz. Zor Bey'in babası Volkan Dilmac'a, ağabeyi Arda Berk Akar'a çok çok selam var. İnşallah radyo başında olurlarsa çok güzel bir isteği var, onu da yerine getireceğiz Allah'ın izniyle. Devam ediyorum. Haydar Alaca demiş ki, insanoğlu kötü günleri çabuk unutur, biz o unutanlardan olmayacağız. Rabbim dik duranların yanındadır. Ta Ardıç, Oğuzhan Çelik, Baran Ünal, Yiğit Kara, Ali Coşkun, Selahattin Karık, Selami Taşkın, Emrullah Şentürk, Durmaz Kardeşler, Söz Yıldırım, Sefa Keçeci, Hüseyin Sulukaya, Atacan Sarıberk. Haydar Alaca'nın mesajı böyleydi. Yağmur Topal kardeşim demiş ki, Doğukan Çaputçuoğlu, Yağmur Topal, cansever, ekmeği kazanmak zor. Yağmur Topal şarkı isteğinde bulundun herhalde ama normal mesaj bölümünden atmışsın değerli kardeşim. İkinci sıradan tekrar bu, aynen bunu kopyalayıp yapıştırıp atarsan şarkı isteği kısmından, panelden şarkını çalarız. Duha Okay Yuşa Hızarcı, bazı sevgiler sadece güzel günlere yakışır, bizimki en zor günlere bile boyun eğmeyip meydan okuyanlardan. Sonunda hasret bitecek çünkü ayrılık bizi hiç ayırmadı, seni çok seviyoruz. Yine Duha Okay Yuşa Hızarcı, Okay Hızarcı'ya bazı sevgiler sadece güzel günlere yakışır dedi, bizimki en zor günlere bile boyun eğmeyip meydan okuyanlardan. Sonunda hasret bitecek çünkü ayrılık bizi hiç ayıramadı. Neşe Genç kardeşim, abim Şıh Musa Genç, söz seni oradan almaya da geleceğim bir gün, tekrar renklenecek hayatımız, yine sarılacağız güzel günlerde. Güzel günlerde geldiğin gün bayramımız olacak, seni seviyorum dedi Neşe Genç. Zeliha Nur, sıradaki eserler candan çok sevdim. Eşim Eyüphan Ergün ve arkadaşları Koray Kabadayı, Şenol Mayalı, Hasan Hüseyin Selçuk, Ozan Selçuk, Mamican Tabura gelsin dedi. Panelde Ramazan Esmer, Hazal Koç, Ramazan Esmer sırada bekleyenler arasında, haklarını helal etsinler, göndereceğim biraz sonra. Şimdi sevgili kardeşimizin isteği Demet Evler'den. Ben Demet Evler'den Yasin Yağız, Barış Karaman'dan arada bir parçasını, Aslan Dostlarım, Bedirhan Borsboğa, Mustafa Gökşin, Çağrıcan Borak, Anıl Aslanol, Emrecan Pala, Onur Çiçek, Baki Mamak, Veysel Subaşı, Miço Baba'ya, Halil Temur'a, Kadir Yetkil'e, Polat Çalpan'a armağan olsun. Elbet bir gün Aslan kardeşlerim, az sabır dedi. Demet Evler'den Yasin Yağız, Barış Karaman'dan arada bir eserini Aslan Dostlarına kardeşlerine armağan etti.

Abdülseddar Kır var, Mehmet Yusuf Kır var, İlkay Soylu, Toto Ali, Kubilay Bozkurt, Cun Ali Karakaya, Kadir Akça, Ahmet İpek, Recep Özkarslı, Tuncay İnan, Burak Tetik, Ufuk Yıldırım, Umut Aras, Yiğit Ölmez, Kenan Narin, İsmail Kara, Arif Alıcı, Oğuzhan Durmuş, selam olsun, Allah'a emanet olun inşallah, ben Poyraz Kır var. Canım amcam, senin mertlik dürüstlük hikayelerinle büyüdüm, senin yolunda yürüyeceğim, amcam olduğun için çok şanslıyım, senin için bir sürü öpücüklerimi biriktiriyorum, geldiğinde seni öpücüklere boğacağım, ellerinden kocaman öperim, bu bensiz son doğum günün olsun inşallah, bundan sonrakilerin hepsini birlikte kutlayacağız, seni çok seviyoruz, herkesin selamları var, canım amcama Poyraz Kır var, en sevdiğin yeğenim Bekir Kırvar'ın oğlu. Doğum günün kutlu olsun amcam. Başta tüm ailem ve Kadir Kırvar, Samet Kırvar, Bayram Karaağaç ve Meleğin hep seninle. Ferhat Tunç'tan Alır Dağları da armağan etti kardeşlerim. Üşüyorum. Abdülstar Kırvar'a, karda kaldım. Ailenin büyüğüne, Kanaat Önder'ine, Abdülstar Kırvar'ın biz de ekip olarak bir kere daha ad gününü tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı, güzel yıllarda uzun ömürler diliyoruz ailesiyle birlikte. Sıcak bir

Ramazan Esmer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Burak Bilgin. Kimsenin adı korkutmaz bizi. Biz her zaman haktan yanayız abim. Can dostlarım ve kardeşlerim Halil Temur, namı diğer Halo, Veysel Subaşı, Baki Mamak ve Yalnız Esmer'e çok selam olsun. Gökhan Doğanay'dan Paşa Gönlüm şarkısı armağan olsun dedi Ramazan Esmer.

0: Görüşme başlamıştır. Hüseyin Korkmaz'ın ziyaretçisi, birinci ziyaretçi...
1: Ben Demet Evler'den Yasin Yağız, namı diğer fark etmez. Dostum Demirhan Borsboğa'ya çok çok selamlar olsun. Az kaldı aslanım, alacağız.
2: Geldim Abdullah'ım, geldim.
1: Nasılsın? Ben Demet Evler'den Yasin Yağız, namı diğer fark etmez. Dostum Bedirhan Borsboğa'ya çok selam olsun. Az kaldı aslan kardeşim.
3: Alim, nasılsın?
1: Aslan kafese yakışmıyor, aslan...

0: Tam dostum dedi. Yasin Yağız Demet Evler'den.
1: Babacığım eve ne zaman geleceğiz? Seni çok özledim.
2: Geleceğim yavrum. Yakında, yakında geleceğim.
3: Abdullah'ım sana ne kadar gün verdiler?
2: Az Gülizar'ım az. Üzülme, sakın üzülme. Çocuklarımıza iyi bak. Hemen köye dönün. Beni merak etmeyin. Kader bu. Kaderin acısı. Üzülme.
3: Nasıl üzülmem Abdullah'ım? Nasıl üzülmem? Çok zor.
0: Abdülseddar Kırvar, Abdülseddar Kırvar, Mehmet Yusuf Kırvar, İlkay Soylu, Toto Ali, Kubilay Bozkurt, Cunali Karakaya, Kadir Akça, Ahmet İpek, Recep Özkarsa, Tuncay İnan, Burak Tetik, Ufuk Yıldırım, Umut Aras, Yiğit Ölmez, Kenan Narin, İsmail Kara, Arif Alıcı, Oğuzhan Durmuş, selam olsun, Allah'a emanet olun inşallah. Ben Mehmet Kırvar, Aziz Kırvar, Ömer Faruk Kırvar, değerli amcam, yanında olan değerli abim Mehmet Yusuf Kırvar'a da selam, sevgiler iletiyorum. Çok değerli Abdülstar Kırvar'a selam olsun. Bir an önce ailene, sevdiklerine kavuşursun inşallah. Özlem Kırvar, Abbas Kırmızı. Abdullah Papür'den, Çift Camlar'dan ses gelmiyor adlı şarkıyı da Abdülstar Kırvar'a doğum günü hediyesi olarak gönderdiler. Bir kere daha Abdülstar Kırvar'ın ad gününü ekip olarak biz de tebrik ediyoruz.

Efendim, Abdüstar Kırvar, Kırvar aşiretinin kanaat önderi, değerli büyüğü. Bugün ad günü. Bayram Karaağaç vesilesiyle mesajlar bize ulaştı. Bayram Karaağaç'a da bugün köprüsünü kurduğu için çok teşekkür ediyoruz. Abdüstar Kırvar'a uzun ömürler diliyoruz. Bütün ekip olarak ad gününü tekrar tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı yaşlara sevdikleriyle diyoruz. Bugün bizimle beraberdiler. Gün gelir inşallah Siverek'te Kırvar aşiretiyle beraber bir yemekte bir arada oluruz. Abdüstar Kırvar'a ve yanında olan bütün kardeşlerine, dostlarına, Kırvar aşiretine bir kere daha selam olsun. Bayram Karaağaç, çok teşekkür ederiz kardeşim.

Ramazan Esmer kardeşimin mesajı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Efe Açıkgöz. Can dostlarım Yalnız Esmer, Burak Bilgin, Abdullah Tunçok, Yunus Emre Çakır, Haydar Tatlıbal, Salih Uygun, Ersoy Ağırcan, Fatih Çapkın, Ali Ateş, Emirhan Kayman, Burak Sevinç, Fatih Adıgüzel, Erkan Mutluer, Enes Kaya'ya selam olsun. Aynur Polat'tan Cadde Sokak armağan olsun. Ve aleyküm selam Efe Açıkgöz'ün isteği dostlarına geldi bile. Efe Açıkgöz, can dostları Yalnız Esmer, Burak Bilgin, Abdullah Tunçok, Yunus Emre Çakır, Haydar Tatlıbal, Salih Uygun, Ersoy Ağırcan, Fatih Çapkın, Ali Ateş, Emirhan Kayman, Burak Sevinç, Fatih Adıgüzel, Erkan Mutluer, Enes Kaya'ya selamlarıyla birlikte bu güzel şarkıyı gönderdi. Aynur Polat, Cadde Sokak armağan olsun dedi. Ramazan Esmer panelinden gelen mesajdı.

0: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Ve Zor Bey Evren Dilmaç perdeyi gecenin bu vaktinde araladı şöyle bir. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletiyor. Ellerinden hasretle öpüyorum dedi Zor Bey.

Evren Dilmaç, babam seni çok seviyorum, saygılarımı sevgilerimi iletiyorum, ellerinden hasretle öperim babam diyor Volkan Dilmaç kardeşime. Ayrıca abiyi Arda Berk Akar'a. Sayılı günler çabuk geçer, son dört abim diyor. Oo, çok iyi. Hamza Topdemir'den Volkan amcam, Arda abime saygılar sevgiler. Hamza Topdemir'in de Volkan Dilmaç'a, Arda Berk Akar'a çok selamları var. Yol kararınca elveda diyen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Özcan Deniz aslan gibi armağan olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç ve devam etmiş. Burakcan Bozkurt, Can Göksoğlu, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Gürbüz Demir, Batuhan Kuşbudu, Furkan Kılıç, Samet Pamukçu, ağabeylerime de selam olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Ortamındaki arkadaşlarına, kardeşlerine Zor Bey Evren Dilmaç'ın bütün kalbimle selam olsun. Köprü Cağ Kebap, 19 Mayıs Bulvarı numara 266 Mamak'ta. Köprü Cağ Kebap, Erzurum'un Cağ Kebabı, Samsun yolunda otobandan çıkar çıkmaz Kırıkkale yönüne giderken ilk tesiste. Selam olsun.

Hazal Koç abim hakkını helal et. İnanılmaz bir yoğunluk vardı. Yetiştiremeyeceğim diye çok korkuyordum. Çok şükür. Hazal Koç'un isteği, abicim iyi yayınlar. Ben Hazal, eşim İlker Can Koç için Ümit Yaşar'dan Ateşlerde Yanacağım çalarsanız çok sevinirim. Çok özledik abi. Rabbim dayanma gücü versin. Amin değerli kardeşim benim. Rabbim umduklarınızdan nail, korktuklarınızdan emin eylesin. Hazal Koç, eşi İlker Can Koç için Ümit Yaşar kardeşimden Ateşlerde Yanacağım çalarsanız çok sevinirim dedi. Çok özledik abi diyor. Rabbim dayanma gücü versin. Amin. İlker Can Koç, senin için eşin kardeşim Hazal Koç'tan Ateşlerde Yanacağım Ümit Yaşar'ın şarkısı geldi sana. İlker Can Koç için Hazal Koç'tan geldi. Armağan olsun.

Aslan abim Emirhan Gürbüz ve Kader birliği yaptı. Dostları Murat Hakbilen, Yusufcan Öcal, Osmancan Başkonak, Hasan Başkentli, Hüseyin Eroğlu, Sercan Demirkol, Abdullah Şahbudak, Serdar Ergin, Sedat Kınay ve tüm dostlarına Derya Can, Mazide Bıraktım parçası armağan olsun. Aslan abim Emirhan Gürbüz sayılı günler elbet geçer. Aslan abi Emirhan Gürbüz ve dostlarına Murat Akbilen, Yusufcan Öcal, Osman Can Başkonak, Hasan Başkentli, Hüseyin Eroğlu, Sercan Demirkol, Abdullah Şahbudak, Serdar Ergin, Sedat Kınay ve tüm dostlara Derya Can, Mazide Bıraktım armağan olsun. Aslan abim Emirhan Gürbüz sayılı günler elbet geçer dediler. Hemen peşine Berrak Biricik sevdası Bedo Can'ına bir şarkı istemiş. Onunla bağlayacağız geceyi. Yüzün kalmamış. Bana söz... Amir Kaya Yüreğim Yanıyor'la bağlayacağız. Hakkınızı helal edin. Beklediğiniz için çok teşekkür ederim.

Aşkı yazdım yazdım bitiremedim. Ne yapsam geriye getiremedim. Bu aşkı kalbimde bitiremedim. Mecburdum mazide bıraktım seni. Kalleştim. Kalleştim mazide bıraktım seni.

Ben berrak biricik sevdam Bedo Canım'a çokça selamlar yolluyor. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Güzel günlerimiz yakındır. Seni oralardan buralara yanıma alacağım. Bu hayat bana güzel günleri yaşatır inşallah. Sen mutsuzken ben mutlu olamam. Sen sigaranı orada yakarsın, külü burada yüreğime düşer. En güzel günler bizi bekliyor sevdiğim. Gönlüm gönlüne kilit, ömrüm ömrüne zincir olsun. Senden vazgeçmek ecelim olsun. Bu şarkıyı Bedo Canım'a armağan etmek istiyorum. Gecen güzel olsun aslan parçam. Yüreğim yanıyor Ahmet Kaya. Berrak kardeşim biricik sevdası Bedo Canım'a çokça selamlarıyla birlikte bu şarkıyı armağan etti. Çok seviyorum, bunu söylemek istiyorum dedi. Güzel günlerimiz yakındır.

0: Seni oralara tutsak eden hayat bana mutluluğu yaşatıyor mu sanıyorsun? Sen sigaranı orada yakarsın, külü burada yüreğime düşer. En güzel günler bizi bekliyor sevdiğim. Gönlüm gönlüne kilit, ömrüm ömrüne zincir olsun. Senden vazgeçmek ecelim olsun. Bu şarkı Bedo canıma armağan olsun. Gecen güzel olsun. Aslan parçam, yüreğim yanıyor Ahmet Kaya. Efendim iyi geceler. Dua eder dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.